içindeyken en alçak da değilsindir bazen. Tıpkı bir dağın zirvesindeyken en yüksekte olmadığın gibi her zaman. Her kara kışın sonunda bir yaz, her kara gecenin sonunda bir şafak vardır mutlaka. Üzme kendini, kahretme. Yaşanan kederleri biraz hayra yor bence. Biraz hayra yor bence.

0: ay gülüm may. Derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp de o suratına sıçın var ya. Hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu ben.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'ların hit şarkılarından bir tanesi. 1993 yılına ait Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin albümünden Yazmışsa Bozmak Olmaz bugün programımızın da açılış şarkısıydı. Hızımızı hiç kesmiyoruz. Elbette yine aynı yıllardayız. 94'e geçtik. Burak Kut Benimle Oynama albümünden çıkış şarkısı Çılgınım şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Ümit Sayın sadece besteci kimliğiyle değil, özellikle 90'lı yıllarda seslendirdiği ve çıkardığı albümlerle de büyük başarıları imza attı. Gül Beyaz Gül o keyifli şarkılardan bir tanesiydi ve Asya ile 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Oyalama Beni.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.

Yonca Evcimik 90'lı yıllarda altyapısı tamamıyla pop olan şarkıları imza attı ama Aşkım bence hepsinden ayrılan özel şarkılardan bir tanesi ve Metin Arolat'la devam ediyoruz. Hata ben.

Reyhan Karaca'nın 1997 yılında yayınlamış olduğu Mustafa Sandal destekli Sevdik Sevdalandık albümünden bugün sizlere İçim Rahat şarkısını seçtim. Aşkın Orengi ile devam ediyoruz. 1992 yılındayız. Seni Aldattım şimdi bizimle.

Güzel Çelik Ercan 91 yılında Özledim albümünden Sen Yokken'i birlikte seslendirmişlerdi. Bugün kapanış şarkımızsa Serdar Ortaç'a ait Bilsem Ki. Yarın Retro'da aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini belirtti. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 25 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 783 kişi yakalandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 yabancı uyruklu şahıs da ilgili merkezlere sevk edildi. Mersin il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 125.081 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 575 araç trafikten men edildi. 1240 ticari taksi de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi. Mersinli taksiciler korsan taşımacılığa karşı açılan davanın duruşmasını takip etmek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Davada ilgili platforma erişim engeli kararı verildi. Mersin'de jandarma dedektifleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirlerken yakalanan cinayet zanlısının kasten öldürme suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki 4 araçla bir motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'de FETÖ üyesi bir kişi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı. Mersin'deki Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri başladı. ISO 500 listesinde 62 üye firmayla temsil edilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1 trilyon 886 milyar TL üretimden net satış ve 10 milyar 839 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bir hastanın idrar kesesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Başhekim Doktor Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Hasan Doğan atandı.
0: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
4: Zoniki'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. 18.

0: Mardin'de, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

günlerden Perşembe, takvimler 25'ini göstermekte Haziran'ın. Tabii ki her zaman olduğu gibi gül güne gülle zamanını saatlerde. Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Önümüzde kocaman bir iki saat var. Hem en güzel şarkıları dinleyeceksiniz hem de en eğlenceli konuları bence. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

0: tutamaz gidene. Sahte bu öfke duvar.
1: Gülgüne gülle.

her yıl biliyorsunuz birçok özel gün kutluyoruz. Ama bugünlerin nasıl ortaya çıktığını biliyor muyuz peki? Sevdiklerimizle birlikte kutladığımız bu günlerin bir başlangıcı elbette var. Hatta bazıları milattan öncesine kadar dayanıyor. Bugün size her yıl kutlanan özel günlerin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Hazır mısınız dinlemeye?

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Komili 4 litre açık yağ 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Güne Gül'le de bugün özel günlerin nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğimi söylemiştim. Sevgililer günüyle başlayalım mı? Sevgililer günü daha Şubat ayına girmeden geçişini belli eden bir gün. Genelde Şubat ayının odak noktası çiftler, biliyorsunuz. İşte çiftlere özel kampanyalar, hediye almak için teşvik eden reklamlar, her restoranda sevgililer günü konsepti derken sevgililer gününün varlığını unutamıyoruz. Öyle ki birçok insan sevgililer gününde kendini kötü hissetmemek için dışarı dahi çıkamayabiliyor. Her yıl tüm dünyayı etkisi altına alan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkması çok uzun yıllar öncesine dayanıyor aslında. Sevgililer Günü'nün ortaya çıkması ile ilgili birkaç tane söylenti var. Bunlardan birisi Antik Roma'da yaşanan bir hikaye. Bu hikayeye göre dönemin imparatoru orduyu güçlendirmek için erkeklerin evlenmesini yasaklıyor ve bu dönemde Hristiyanlık da yasaklanıyor. Valentin isimli bir Hristiyan da bu duruma karşı gelerek gençlerin evlenmesini sağlıyor. Bu durum ortaya çıktığında Valentin 14 Şubat günü idam ediliyor. Sevgililer gününün de bu şekilde hayatımıza girdiği düşünülüyor.

Gül Güne Gül'le de bugün size kutladığımız özel günlerin tarihini anlatıyorum. Anneler Günü'yle devam edelim isterim. Daha gelmeden geleceğini belli eden günlerden bir tanesi o da. Ve o günde kampanyalardan gözümüzü alamadığımız özel bir gün elbette. Tabii kadınlara alınacak hediyelerin çeşit olarak fazla olması avantajı da tüm ticaret sayfalarını ve mağazalarını harekete geçiriyor. Anneler Günü ile ilgili birden fazla ortaya çıkış hikayesi mevcut. Ama en popüler hikayeden bahsedeyim isterim size. Amerikalı bir kadının fikriyle bugünün kutlanmaya başlanması. Jerby bir öğretmen ve annesi vefat ettikten sonra onun için her yıl kutlama yapmak istiyor. 1908 yılında da ilk Anneler Günü kutlamasını gerçekleştiriyor. Okuldaki öğrenciler ve anneleriyle bu geleneği başlatmış oluyor. 1914 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan Anneler Günü'nü de bugün hala kutlamaya devam ediyoruz bu sayede.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini belirtti. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liv

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.

Güle Güle de bugün her yıl kutladığımız özel günler nasıl ortaya çıktı? Bunu konuşuyoruz. Babalar gününü de anlatmak isterim. Annelerden bahsettik. Babaları hiç küstürmem. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Başımızdan inşallah hiç eksik olmasınlar. Tıpkı anneler gününde olduğu gibi babalar günü kutlamaları da erkenden başlıyor biliyorsunuz. Babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910'da kutlanmış. Aslında bugünün ortaya çıkmasında anneler gününün de birazcık etkisi var. Bir hikayeye göre kilisede anneler günü vaazını dinleyen Sonora Smartlot babasını da onurlandırmak istiyor ve babalar günü fikrini ortaya çıkarıyor. Ben...

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Her yıl kutladığımız o özel günler nasıl ortaya çıktığı konuşuyoruz. Dünya Çevre Günü'nden de bahsetmek istiyorum size. Az önce hikayelerini paylaştığım günler reklam ve ticaretten de kaynaklı olarak aslında herkesin bir şekilde haberdar olduğu günler. Anneler günü, babalar günü, doğum günleri, sevgililer günü vesaire vesaire. Ama Dünya Çevre Günü de tüm dünyada kutlanılan ve çevrenin korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan günlerden bir tanesi. Dünya her geçen gün farklı bir çevre sorunuyla karşılaşıyor biliyorsunuz. Bunu önlemek de bizim elimizde. Bazen bir insanın kendi plastik kullanımını azaltması bile çevredeki insanlara örnek olabiliyor ve bu küçücük adımlar büyük adımlara dönüşebiliyor. Dünya Çevre Günü de bu tip sorunlara çözüm olmak ve farkındalık yaratmak için ilk kez 1972 yılında kutlanıyor. O yıl İsveç'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda başlayan bu özel gün her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanılmaya devam ediyor. Nasıl ortaya çıktıkları fark etmeksizin hani birçok özel günün dünya genelinde kutlanıyor olması önemli bir durum. Her ne kadar hani bizim için her gün özel gibi cümleler kursak da bazı özel günler bizleri sevdiklerimizle bir araya getirme fırsatı da sunuyor değil mi? Araya hemen Kadınlar Günü'nü de sıkıştırayım. Kadınlar Günü dünyada ilk kez 1857, Türkiye'de ise 1921'de kutlanıyor. Amerika'da 129 kadın işçinin çalışma koşullarına tepki gösterdikleri grevde canlarından olması aslında tam olarak sebebi. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaya başlamışız. Yakın.

Özel günlerden, kutlamalardan bahsettim. Biraz da hediyenin tarihini anlatayım istedim size. Hediye verme kavramının Batı dünyasındaki, özellikle de Avrupa'daki gelişimine ve bu kavrama ilişkin yaklaşımın tarihine bir göz attığımızda 1650'de kaleme alınmış bir metin var. Şöyle satırlar var metinde. Diyor ki, armağan vermek aslında tam yeri gelmişken veriliyor gibi görünen ama sunulmasında hiçbir yarar olmayan şeyler için kullanılmış. Diğer bir deyişle 17. yüzyıl Avrupa'sında armağan aslında hoş ama içi boş bir sunum olarak algılanıyor. Antik çağdan da biraz bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

hediye vermenin tarihini konuşuyorduk. Antik çağdan bahsedeceğimi söylemiştim. Antik çağ meraklısı Lyonlu gezgin Jacob Spon 1647 ve 1685 yılları arasında yaşıyor. Hediyelerin kökenine dair bir kitap yazmış. Hediye verme geleneğinin Roma'nın ilk krallık dönemine rastladığını anlatıyor. Bu bilgiye Spon, Roma'nın çok tanrılı resmi dininin Batı dünyasındaki son savunucularından birinin mektuplarında rastladığını belirtiyor. Ona göre krallığın önde gelen yöneticilerine bayram ve yılbaşı hediyesi niyetine bir saygı nişanesi olarak sağlık tanrıçasının ormanlarından toplanmış mine çiçeği dalları gönderiliyor. Bu dallardan bir bitki çayı yapılıyor. Latin dillerinde bayram ya da yılbaşı hediyesi anlamına gelen strena ya da etrenne sözcüğü de işte buradan geliyor. Sonra zamanla dostlara tatlı ve hoş bir yıl dilemek adına bu mine dallarının yanına incir, hurma ve bal da eklenmiş. İmparatorluk dönemi Roma'sında işler birazcık değişiyor. Onu da anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
12: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
15: HDI Sigorta.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
18: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo

Hediyenin tarihini anlatıyorum bugün size. Demiştim ki insanlar dostlarına tatlı ve hoş bir yıl dilemek için mine dallarının yanına incirler koymuşlar, bal koymuşlar, hurmalar koymuşlar. Şimdi geliyoruz imparatorluk dönemi Roma'sına. İşler birazcık değişiyor çünkü. Soylu tabaka ve seçkinler atalarının bal çömleği yerine içinden altın şıkırtıları gelen çömlekleri tercih ediyorlar. Ama tabii Roma Kilisesi'nin batıya ve doğuya hakimiyeti, çok tanrılı dönemi anımsatan her şeyin yasaklanması ve bu arada hediye verme geleneğinin de birazcık dışlanmasına yol açıyor. Fakat Hristiyanlıkta kendi geleneklerini yerleştirirken insanlar hediyeleri ve armağanları da işin içine katıyorlar. 18. yüzyılın batı dünyasında hediye vermenin aynı zamanda bir ziyafet veya parti vermekle eş anlamlı olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada da yine bir keyif ve zevk kavramı söz konusu. Tabii bu arada doğum günleri, yıl dönümleri, Noel ya da yılbaşı hediyeleri artık neredeyse sosyal bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Ayrıca doğru zamanda verilmesi alan kişide bir sevinç ve şükran duygusu uyandırması gibi hediyenin gerçek anlamına uygun düşecek bazı kurallara uyulması da önemseniyor artık. Bir diğer kural da verilmeden önce hediyenin ne olduğunun söylenmemesi ve sürpriz olarak kalması. Zaten diğer türlü çok da anlamı yok, değil mi?

Günegül'le de bugün size hediyeleşmenin tarihini anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 18. yüzyıla götüreceğim şimdi de sizi. Bu dönemin batı dünyasında hediyeleşmek artık beraber çalışan veya bir arada yaşayan çeşitli zümrelerden insanlar arasında geleneksel bir adet haline alıyor. Özellikle çocuklar hediyelerin verildiği bayram ve yılbaşı gibi özel günleri dört gözle beklemeye başlıyorlar. 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde de kuzeydeki bazı ülkelerde ve Fransa'nın doğusunda Noel armağanlarının Aziz Nikolas günü armağanlarıyla aynı dönemde verilmeye başladığını görüyoruz. Patara doğumlu olan bu kentte psikoposluk yapan Aziz Nikola aralarında çocukların diriltilmesi de dahil olmak üzere çeşitli mucizeler gerçekleştirmesiyle tanınmış kutsal bir Hristiyan din adamı. 6 Aralık'ta kutlanan Aziz Nikola günü Kuzey ve Doğu Avrupa'da çocukların günü olarak kabul ediliyor. Tabi bu bölgelerin Güneybatı Anadolu'nun koşullarından çok farklı olan kültürlere ve iklim şartlarına uyum sağlayan Aziz Nikola böylece uzun kırmızı paltosu ve rengi ipleriyle çocuklara hediyeler dağıtan Noel Baba olmanın ilk adımlarını atıyor. Kuzey Amerika'ya göç eden Hollandalı ve Alman göçmenler de bu geleneği Kuzey Amerika'ya aktarıyorlar. Aslında 1850'lerin Avrupa'sında sahneye giren ve 1930'larda yeni rolüne iyiden iyiye yerleşen Noel Baba'nın varlığı çocuklara verilen Noel armağanları da yavaş yavaş işte insanların eski ritüellerle bağlantılarını koparmasına yol açıyor. Kalbim sende kalsın, sana daha çok lazım. Kuzey'e göç eden Hollandalı ve Alman göçmenler de bu geleneği Kuzey Amerika'ya aktarıyorlar. Aslında 1850'lerin Avrupa'sında sahneye giren ve 1930'larda yeni rolüne iyiden iyiye yerleşen Noel Baba'nın varlığı çocuklara verilen Noel armağanları da yavaş yavaş işte insanların eski ritüel

Günegül'le de hediyeleşmenin tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Hediye verme geleneğinin Batı dünyasındaki serüvenine göz atarken Roma'nın ilk kralları döneminde bu anlayışın aslında toplumda yayıldığını söylemiştim size. Ama şöyle de bir gerçek var ki hediye ve armağan kavramının tarihi sadece Roma ya da Orta Çağ ve sonrası Avrupa'sının kralları arasında değil, Doğu dünyasının işte şahları, padişahları ve sultanları arasında da biliyorsunuz kendisine ilginç öyküler buluyor. Bu öyküler arasında dillere destan olmuş hediye serüvenleri var. Mesela bir Bizans imparatorunun bir kendisi kente gönderdiği kıymetli bir kitabın yanına bir de çevirmen eklemesi ya da Harun Reşid'in Büyük Karl'a gönderdiği saat, bu tür hediye öykülerinin arasında belki de en çok öne çıkanlar arasında. Osmanlı tarihine bakacak olursak imparatorluk döneminde yakın uzak ilişkide bulunan ülkelere gönderilmekte olan hediyelerin değerinin 17. yüzyılda dikkat çekici bir artış gösterdiğini söylemek mümkün. Ama elbette hani bu armağanlara karşılık ilişkide bulunan ülkelerin hükümdarları da İstanbul'a kendi hediyelerini gönderiyorlar. Tarih kitaplarında bolca okuyoruz bunu. Bu hediyeleşmelerde armağanların cinsi bize bugün aslında o dönemin kıymet ve zenginlik ölçüleri konusunda da fikirler veriyor. 1639'da Hint hükümdarı Hürrem Şah'ın İstanbul'a gelen elçisi 4. Murat'a o dönemin kuruş hesabıyla 150 bin kuruşluk bir mücevherli kemer ve fil kulağından yapılıp üzerine gergedan postu kaplanmış bir kalkan sunması mesela. 1641'de mesela İran elçisi 1. İbrahim'e birçok kıymetli hediyenin yanı sıra mükemmel birkaç küheylan ve pek çok ipek halı getirmişti. 1653'te yine 4. Mehmet tarafından Cihan Şah'a gönderilen hediyeler var. 20 kadar cariye, zümrüt kabzalı bir hançer, pek mükemmel ve kıymetli bir at takımı yer alıyor bu hediyeler arasında. Bu arada Cihan Şah'ın elçisine de 6000 altın, bir kürk ve bir at veriliyor o dönem. Yine aynı yıl Cihan Şah Osmanlı padişahının hediyelerine karşılık armağanlar gönderiyor. Bunlar arasında bir elmaslı sorguç ve hançerle o zamanlar toplam değeri 300 bin kuruş olarak tahmin edilen kıymetli hediyeler de yer alıyor. Yine ben konuşmaya doyamadım ama zaman aktı geçti. Az sonra veda için buradayım. Harabe.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Bugün 25 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 783 kişi yakalandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 yabancı uyruklu şahıs da ilgili merkezlere sevk edildi. Mersin il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 125.081 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 575 araç trafikten men edildi. 1240 ticari taksi de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi. Mersinli taksiciler korsan taşımacılığa karşı açılan davanın duruşmasını takip etmek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Davada ilgili platforma erişim engeli kararı verildi. Mersin'de jandarma dedektifleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirlerken yakalanan cinayet zanlısının kasten öldürme suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki 4 araçla bir motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'de FETÖ üyesi bir kişi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı. Mersin'deki Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri başladı. ISO 500 listesinde 62 üye firmayla temsil edilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1 trilyon 886 milyar TL üretimden net satış ve 10 milyar 839 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bir hastanın idrar kesesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Başhekim Doktor Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine Hasan Doğan atandı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her mesele. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: sevdim seni içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarlakazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Yetendirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. AK Parti'nin hazırladığı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesinde atanma hakkı da verilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini belirtti. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: kartla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
19: Radyo Ülke.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bugün 25 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 783 kişi yakalandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 yabancı uyruklu şahıs da ilgili merkezlere sevk edildi. Mersin il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 125.081 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 575 araç trafikten men edildi. 1240 ticari taksi de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi. Mersinli taksiciler korsan taşımacılığa karşı açılan davanın duruşmasını takip etmek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Davada ilgili platforma erişim engeli kararı verildi. Mersin'de jandarma dedektifleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirlerken yakalanan cinayet zanlısının kasten öldürme suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki 4 araçla bir motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'de FETÖ üyesi bir kişi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı. Mersin'deki Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri başladı. ISO 500 listesinde 62 üye firmayla temsil edilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1 trilyon 886 milyar TL üretimden net satış ve 10 milyar 839 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bir hastanın idrar kesesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Başhekim Doktor Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Hasan Doğan atandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her mesele.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarlakazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Yetendirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil mobil uygulamasının 600 binden fazla indirme sayısına ulaştığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'nda geçişe izin verilen tek güzergahın İran tarafından ilan edildiğini ve gemilerin yalnızca donanmayla koordineli olarak bu güzergahlardan geçiş yapması gerektiğini bildirdi. Güney Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki ardışık depremlerle sallandı. Bazı kentlerde yıkılan binaların olduğu bildirilirken ölü ve yaralı konusunda açıklama yapılmadı.
2: Spor.
1: A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
5: Radyo.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarlakazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Yetendirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülkü.

Bugün 25 Haziran Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 783 kişi yakalandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 yabancı uyruklu şahıs da ilgili merkezlere sevk edildi. Mersin il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 125.081 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 575 araç trafikten men edildi. 1240 ticari taksi de denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındığı bildirildi. Mersinli taksiciler korsan taşımacılığa karşı açılan davanın duruşmasını takip etmek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Davada ilgili platforma erişim engeli kararı verildi. Mersin'de jandarma dedektifleri öldürüldüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soy bağına ulaşarak belirlerken yakalanan cinayet zanlısının kasten öldürme suçundan 25 yıl, hırsızlık suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını sağladı. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili görülen duruşmada adli tıp ve olay yeri konusunda uzman bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına karar verildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen 1500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltı

0: bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mahallesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyon park halindeki 4 araçla bir motosiklete çarptı. Araçlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mersin'de FETÖ üyesi bir kişi düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklandı. Mersin'deki Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri başladı. ISO 500 listesinde 62 üye firmayla temsil edilen Akdeniz İhracatçı Birlikleri 1 trilyon 886 milyar TL üretimden net satış ve 10 milyar 839 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Mersin Bozyazı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla bir hastanın idrar kesesinde bulunan yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Başhekim Doktor Mustafa Remzi Bahar, idrar yaparken ağrı, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi ve idrar akışında zorluk gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Mersin'in Anamur ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Hasan Doğan atandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 25, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: kartla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum, oturum.
15: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

90'ların hit şarkılarından bir tanesi, 1993 yılına ait Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin albümünden Yazmışsa Bozmak Olmaz bugün programımızın da açılış şarkısıydı. Hızımızı hiç kesmiyoruz. Elbette yine aynı yıllardayız. 94'e geçtik. Burak Kut Benimle Oynama albümünden çıkış şarkısı Çılgınım şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Ümit Sayın sadece besteci kimliğiyle değil, özellikle 90'lı yıllarda seslendirdiği ve çıkardığı albümlerle de büyük başarıları imza attı. Gül Beyaz Gül o keyifli şarkılardan bir tanesiydi ve Asya ile 1996 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Oyalama Beni.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi yol trafik güvenliği yönetim sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülkü.

Yonca Evcimik 90'lı yıllarda altyapısı tamamıyla pop olan şarkıları imza attı ama Aşkım bence hepsinden ayrılan özel şarkılardan bir tanesi ve Metin Arolat'la devam ediyoruz.

Reyhan Karaca'nın 1997 yılında yayınlamış olduğu Mustafa Sandal destekli Sevdik Sevdalandık albümünden bugün sizlere İçim Rahat şarkısını seçtim. Aşkın Nur Yengi ile devam ediyoruz. 1992 yılındayız. Seni

Güzel Çelik Ercan 91 yılında Özledim albümünden Sen Yokken'i birlikte seslendirmişlerdi. Bugün kapanış şarkımızsa Serdar Ortaç'a ait Bilsem Ki. Yarın Retro'da aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, idari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda 2026-2030 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'ne yönelik hazırlıklar ele alındı. Ticaret Bakanlığı ithalat işlemlerinde helal iddiası taşıyan ürünlerin ithalat denetim süreçlerinin artık dış ticarette risk esaslı kontrol sistemi platformu aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddiaları ile ilgili Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmaya amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez dedi. A milli erkek voleybol takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A milli futbol takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta bulunan Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
8: Ayak
7: ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: dondurmacılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarlakazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın.

0: Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun.
10: Radyonuz. Radyo Ülke.
12: Son 2 3

Günlerden Perşembe, takvimler 25'ini göstermekte Haziran'ın. Tabii ki her zaman olduğu gibi gül güne gülle zamanın saatlerde. Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Önümüzde kocaman bir iki saat var. Hem en güzel şarkıları dinleyeceksiniz hem de en eğlenceli konuları bence. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

yıl biliyorsunuz birçok özel gün kutluyoruz. Ama bu günlerin nasıl ortaya çıktığını biliyor muyuz peki? Sevdiklerimizle birlikte kutladığımız bu günlerin bir başlangıcı elbette var. Hatta bazıları milattan öncesine kadar dayanıyor. Bugün size her yıl kutlanan özel günlerin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Hazır mısınız dinlemeye?

Gül Güne Gül'le de bugün özel günlerin nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğimi söylemiştim. Sevgililer Günü'yle başlayalım mı? Sevgililer Günü daha Şubat ayına girmeden geçişini belli eden bir gün. Genelde Şubat ayının odak noktası çiftler biliyorsunuz. İşte çiftlere özel kampanyalar, hediye almak için teşvik eden reklamlar, her restoranda Sevgililer Günü konsepti derken Sevgililer Günü'nün varlığını unutamıyoruz. Öyle ki birçok insan Sevgililer Günü'nde kendini kötü hissetmemek için dışarı dahi çıkamayabiliyor. Her yıl tüm dünyayı etkisi altına alan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ortaya çıkması çok uzun yıllar öncesine dayanıyor aslında. Sevgililer Günü'nün ortaya çıkması ile ilgili birkaç tane söylenti var. Bunlardan birisi Antik Roma'da yaşanan bir hikaye. Bu hikayeye göre dönemin imparatoru orduyu güçlendirmek için erkeklerin evlenmesini yasaklıyor ve bu dönemde Hristiyanlık da yasaklanıyor. Valentin isimli bir Hristiyan da bu duruma karşı gelerek gençlerin evlenmesini sağlıyor. Bu durum ortaya çıktığında Valentin 14 Şubat günü idam ediliyor. Sevgililer Günü'nün de bu şekilde hayatımıza girdiği düşünülüyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. 105 delegenin katıldığı ve 99 oyun geçerli olduğu Mersin Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Derya Şaman Tarla Kazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 76 delegenin oyunu alan Derya Şaman Tarla Kazan, Mersin Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olası trafik kazalarına müdahale süreçlerini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yol trafik güvenliği tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bu tür uygulamalarla trafik güvenliği kültürünü geliştirmeyi ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Yetendirme ve Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Genç Adım Projesi, 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır eğitimde ve istihdamda yer almayan en az lise mezunu gençleri iş hayatına hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında gençlere mesleki ve teknik eğitim, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri verilerek istihdamda yer almalarının önü açılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından Atatepe'de düzenlenen Çocuklar İçin Bilim ve Eğlence Şenliği'ne 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı hazırladı. Bir süre önce Toroslar İlçesi muhtarlarının ağırlandığı Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen etkinlikteki amacın hem muhtarların böylesi bir eğlence ortamına aileleriyle birlikte katılarak motivasyonlarını artırmak hem de mahalleleriyle ilgili beklenti ve taleplerini dinlemek olduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Fındık Pınarı Futbol Turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Futbol Turnuvası'nın fikstürleri çekildi ve ilk maçlar oynanmaya başlandı. Her iki turnuvanın sonunda gerçekleşecek olan final maçı ise 30 Ağustos'ta oynanacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün size kutladığımız özel günlerin tarihini anlatıyorum. Anneler Günü'yle devam edelim isterim. Daha gelmeden geleceğini belli eden günlerden bir tanesi o da. Ve o günde kampanyalardan gözümüzü alamadığımız özel bir gün elbette. Tabii kadınlara alınacak hediyelerin çeşit olarak fazla olması avantajı da tüm ticaret sayfalarını ve mağazalarını harekete geçiriyor. Anneler Günü'yle ilgili birden fazla ortaya çıkış hikayesi mevcut. Ama en popüler hikayeden bahsedeyim isterim size. Amerikalı bir kadının fikriyle bugünün kutlanmaya başlanması. Jervie bir öğretmen ve annesi vefat ettikten sonra onun için her yıl kutlama yapmak istiyor. 1908 yılında da ilk Anneler Günü kutlamasını gerçekleştiriyor. Okuldaki öğrenciler ve anneleriyle bu geleneği başlatmış oluyor. 1914 yılında resmi olarak kutlanmaya başlayan Anneler Günü'nü de bugün hala kutlamaya devam ediyoruz.

Binegül'le de bugün her yıl kutladığımız özel günler nasıl ortaya çıktı, bunu konuşuyoruz. Babalar gününü de anlatmak isterim. Annelerden bahsettik, babaları hiç küstürmem. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Başımızdan inşallah hiç eksik olmasınlar. Tıpkı anneler gününde olduğu gibi babalar günü kutlamaları da erkenden başlıyor biliyorsunuz. Babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910'da kutlanmış. Aslında bugünün ortaya çıkmasında anneler gününün de birazcık etkisi var. Bir hikayeye göre kilisede anneler günü vaazını dinleyen Sonora Smartlot babasını da onurlandırmak istiyor ve babalar günü fikrini ortaya çıkarıyor. Ben ya-

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Her yıl kutladığımız o özel günler nasıl ortaya çıktığı konuşuyoruz. Dünya Çevre Günü'nden de bahsetmek istiyorum size. Az önce hikayelerini paylaştığım günler reklam ve ticaretten de kaynaklı olarak aslında herkesin bir şekilde haberdar olduğu günler. Anneler günü, babalar günü, doğum günleri, sevgililer günü vesaire vesaire. Ama Dünya Çevre Günü de tüm dünyada kutlanılan ve çevrenin korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan günlerden bir tanesi. Dünya her geçen gün farklı bir çevre sorunuyla karşılaşıyor biliyorsunuz. Bunu önlemek de bizim elimizde. Bazen bir insanın kendi plastik kullanımını azaltması bile çevredeki insanlara örnek olabiliyor ve bu küçücük adımlar büyük adımlara dönüşebiliyor. Dünya Çevre Günü de bu tip sorunlara çözüm olmak ve farkındalık yaratmak için ilk kez 1972 yılında kutlanıyor. O yıl İsveç'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda başlayan bu özel gün her yıl 5 Haziran tarihinde kutlanılmaya devam ediyor. Nasıl ortaya çıktıkları fark etmeksizin hani birçok özel günün dünya genelinde kutlanıyor olması önemli bir durum. Her ne kadar hani bizim için her gün özel gibi cümleler kursak da bazı özel günler bizleri sevdiklerimizle bir araya getirme fırsatı da sunuyor değil mi? Araya hemen Kadınlar Günü'nü de sıkıştırayım. Kadınlar Günü dünyada ilk kez 1857, Türkiye'de ise 1921'de kutlanıyor. Amerika'da 129 kadın işçinin çalışma koşullarına tepki gösterdikleri grevde canlarından olması aslında tam olarak sebebi. 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaya başlamışız.

Güzel günlerden, kutlamalardan bahsettim. Biraz da hediyenin tarihini anlatayım istedim size. Hediye verme kavramının Batı dünyasındaki, özellikle de Avrupa'daki gelişimine ve bu kavrama ilişkin yaklaşımın tarihine bir göz attığımızda 1650'de kaleme alınmış bir metin var. Şöyle satırlar var metinde. Diyor ki, armağan vermek aslında tam yeri gelmişken veriliyor gibi görünen ama sunulmasında hiçbir yarar olmayan şeyler için kullanılmış. Diğer bir deyişle 17. yüzyıl Avrupa'sında armağan aslında hoş ama içi boş bir sunum olarak algılanıyor. Antik çağdan da biraz bahsedeceğim size ama iki güzel şarkı dinleyelim mi arada?

0: Güngül'le Gülgün'ü
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancı bulunuyor. Bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1.425.000 kişi gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine geri döndü dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.950 gebemize birebir destek ulaştırdık dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Batman'da özel yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen iddialara ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal ettiği belirlenen iki televizyon kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlardaki sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefiyle okul kantin ve yemekhanelerinde soğuk zincir dijital takip sistemi kuracak. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremi değerlendiren uzmanlar, bölgede güçlü artçı sarsıntıların uzun süre devam edebileceği uyarısında bulundu. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına galibiyetle başladı. Milli takım etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubundaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta Türkiye saatiyle 05'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Haziran ayı olan toplantısı Ali Samiyen Spor Kompleksi, Rams Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 5.978 lira 6 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 74 dolar 47 sent, bir bitcoin 60.911 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.331 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesile. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Her zaman, her yerde.

hediye vermenin tarihini konuşuyorduk. Antik çağdan bahsedeceğimi söylemiştim. Antik çağ meraklısı Lyonlu gezgin Jacob Spon 1647 ve 1685 yılları arasında yaşıyor. Hediyelerin kökenine dair bir kitap yazmış. Hediye verme geleneğinin Roma'nın ilk krallık dönemine rastladığını anlatıyor. Bu bilgiye Spon, Roma'nın çok tanrılı resmi dininin Batı dünyasındaki son savunucularından birinin mektuplarında rastladığını belirtiyor. Ona göre krallığın önde gelen yöneticilerine bayram ve yılbaşı hediyesi niyetine bir saygı nişanesi olarak sağlık tanrıçasının ormanlarından toplanmış mine çiçeği dalları gönderiliyor. Bu dallardan bir bitki çayı yapılıyor. Latin dillerinde bayram ya da yılbaşı hediyesi anlamına gelen strena ya da etrenne sözcüğü de işte buradan geliyor. Sonra zamanla dostlara tatlı ve hoş bir yıl dilemek adına bu mine dallarının yanına incir, hurma ve bal da eklenmiş. İmparatorluk dönemi Roma'sında işler birazcık değişiyor. Onu da anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

Hediyenin tarihini anlatıyorum bugün size. Demiştim ki insanlar dostlarına tatlı ve hoş bir yıl dilemek için mine dallarının yanına incirler koymuşlar, bal koymuşlar, hurmalar koymuşlar. Şimdi geliyoruz imparatorluk dönemi Roma'sına. İşler birazcık değişiyor çünkü. Soylu tabaka ve seçkinler atalarının bal çömleği yerine içinden altın şıkırtıları gelen çömlekleri tercih ediyorlar. Ama tabii Roma Kilisesi'nin batıya ve doğuya hakimiyeti, çok tanrılı dönemi anımsatan her şeyin yasaklanması ve bu arada hediye verme geleneğinin de birazcık dışlanmasına yol açıyor. Fakat Hristiyanlıkta kendi geleneklerini yerleştirirken insanlar hediyeleri ve armağanları da işin içine katıyorlar. 18. yüzyılın batı dünyasında hediye vermenin aynı zamanda bir ziyafet veya parti vermekle eş anlamlı olarak kullanıldığını görüyoruz. Burada da yine bir keyif ve zevk kavramı söz konusu. Tabii bu arada doğum günleri, yıl dönümleri, Noel ya da yılbaşı hediyeleri artık neredeyse sosyal bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Ayrıca doğru zamanda verilmesi alan kişide bir sevinç ve şükran duygusu uyandırması gibi hediyenin gerçek anlamına uygun düşecek bazı kurallara uyulması da önemseniyor artık. Bir diğer kural da verilmeden önce hediyenin ne olduğunun söylenmemesi ve sürpriz olarak kalması. Zaten diğer türlü çok da anlamı yok, değil mi?

Gül'le de bugün size hediyeleşmenin tarihini anlatmaya devam ediyorum. Şimdi 18. yüzyıla götüreceğim şimdi de sizi. Bu dönemin batı dünyasında hediyeleşmek artık beraber çalışan veya bir arada yaşayan çeşitli zümrelerden insanlar arasında geleneksel bir adet haline alıyor. Özellikle çocuklar hediyelerin verildiği bayram ve yılbaşı gibi özel günleri dört gözle beklemeye başlıyorlar. 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde de kuzeydeki bazı ülkelerde ve Fransa'nın doğusunda Noel armağanlarının Aziz Nikolas günü armağanlarıyla aynı dönemde verilmeye başladığını görüyoruz. Patara doğumlu olan bu kentte psikoposluk yapan Aziz Nikola aralarında çocukların diriltilmesi de dahil olmak üzere çeşitli mucizeler gerçekleştirmesiyle tanınmış kutsal bir Hristiyan din adamı. 6 Aralık'ta kutlanan Aziz Nikola günü Kuzey ve Doğu Avrupa'da çocukların günü olarak kabul ediliyor. Tabii bu bölgelerin Güneybatı Anadolu'nun koşullarından çok farklı olan kültürlere ve iklim şartlarına uyum sağlayan Aziz Nikola böylece uzun kırmızı paltosu ve ren geyikleriyle çocuklara hediyeler dağıtan Noel Baba olmanın ilk adımlarını atıyor. Kuzey Amerika'ya göç eden Hollandalı ve Alman göçmenler de bu geleneği Kuzey Amerika'ya aktarıyorlar. Aslında 1850'lerin Avrupa'sında sahneye giren ve 1930'larda yeni rolüne iyiden iyiye yerleşen Noel Baba'nın varlığı çocuklara verilen Noel armağanları da yavaş yavaş işte insanların eski ritüellerle bağlantılarını koparmasına yol açıyor. Kalbim

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Aygül'le de hediyeleşmenin tarihini anlatmaya devam ediyorum size. Hediye verme geleneğinin Batı dünyasındaki serüvenine göz atarken Roma'nın ilk kralları döneminde bu anlayışın aslında toplumda yayıldığını söylemiştim size. Ama şöyle de bir gerçek var ki hediye ve armağan kavramının tarihi sadece Roma ya da Orta Çağ ve sonrası Avrupa'sının kralları arasında değil, Doğu dünyasının işte şahları, padişahları ve sultanları arasında da biliyorsunuz kendisine ilginç öyküler buluyor. Bu öyküler arasında dillere destan olmuş hediye serüvenleri var. Mesela bir Bizans imparatorunun bir kente gönderdiği kıymetli bir kitabın yanına bir de çevirmen eklemesi ya da Harun Reşid'in Büyük Karl'a gönderdiği saat, bu tür hediye öykülerinin arasında belki de en çok öne çıkanlar arasında. Osmanlı tarihine bakacak olursak imparatorluk döneminde yakın uzak ilişkide bulunan ülkelere gönderilmekte olan hediyelerin değerinin 17. yüzyılda dikkat çekici bir artış gösterdiğini söylemek mümkün. Ama elbette hani bu armağanlara karşılık ilişkide bulunan ülkelerin hükümdarları da İstanbul'a kendi hediyelerini gönderiyorlar. Tarih kitaplarında bolca okuyoruz bunu. Bu hediyeleşmelerde armağanların cinsi bize bugün aslında o dönemin kıymet ve zenginlik ölçüleri konusunda da fikirler veriyor. 1639'da Hint hükümdarı Hürrem Şah'ın İstanbul'a gelen elçisi 4. Murat'a o dönemin kuruş hesabıyla 150 bin kuruşluk bir mücevherli kemer ve fil kulağından yapılıp üzerine gergedan postu kaplanmış bir kalkan sunması mesela. 1641'de mesela İran elçisi 1. İbrahim'e birçok kıymetli hediyenin yanı sıra mükemmel birkaç küheylan ve pek çok ipek halı getirmişti. 1653'te yine 4. Mehmet tarafından Cihan Şah'a gönderilen hediyeler var. 20 kadar cariye, zümrüt kabzalı bir hançer, pek mükemmel ve kıymetli bir at takımı yer alıyor bu hediyeler arasında. Bu arada Cihan Şah'ın elçisine de 6000 altın, bir kürk ve bir at veriliyor o dönem. Yine aynı yıl Cihan Şah Osmanlı padişahının hediyelerine karşılık armağanlar gönderiyor. Bunlar arasında bir elmaslı sorguç ve hançerle o zamanlar toplam değeri 300 bin kuruş olarak tahmin edilen kıymetli hediyeler de yer alıyor. Yine ben konuşmaya doyamadım ama zaman aktı geçti. Az sonra veda için buradayım. Harabe.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
4: Radyo.

0: dedim seni içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: En iyi müzik, en iyi program.

0: kardeşim, hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112

0: Radyo.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

bitti. Canım kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen, bir daha hiç kimseler

kalbimsin sen, bu şarkım senindir. Tabii kabul edersen ve bana güvenirsen.

0: ülke.
1: Hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü gösteremedim.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kanatlarını takıp kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma.

yaşadığım acıyı bir bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar şok yapıyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa seni unuturum diye. Ama mümkün değil ki bu. Seni uykularımda bile özlüyorum.

varsa başka bir hayatında. Mutluysan senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz o koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok sevdim ki

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her yerde, Radyo Öykü.
2: Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

sınırları yok. Herkes kendi oynayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Yalanlarla dolu bu dünya, hiç kimseye kalmayacak. Hiç kimseye kalmayacak.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükutu istivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

0: en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

Sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile